copayı dikin alıp sedeyim. Ninga japon pamelini sedeyim, sedeyim.